0: Ya bir hati içeri.
1: Vallahi hırgı. Bir efler, ılaç çığına.
0: Sadece bu ne? Ve tefet.
2: Yecelik yapın doğrana. Mühim yapın uzik hali.
3: Kurban efendim.
4: Buna.